0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Italakan konsert, Fa major, katarume Sviatoslav Richter'a.